0: Dostlar, sevgi bağından bir gül dermiştir. Özü de nece gül, ince, ətirli. O gülü kim dermiştir? O gülü bizim əzizimiz, hamımızın sevimlisi, məşhur, hörmətli... Adın nədir?
1: Aydındır.

0: Bankov Baku. Dostbank, Bankov Baku'nun mobil tetkikidir. Bankov Baku, 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Akşehir'de Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle menzilleri elde etmeye telesin. Etraflı 3wraffle.az ve Ulduz 49-19.
2: Bizde reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: gördüm onu.
1: Lale, hoş geldin.
2: Salam. Haberim var, işe düzelirim.
1: Doğrudan, tebrik ediyorum.
2: Sağ ol. Bilirsin, Wolfram bizden işe götürmediler.
1: Sen de öyle iş ahtar tabii ki götürdün be.
2: Neriman, belki benimle gidesin.
1: Hayır, telesirim. Sağ ol şimdi.
0: Ben gezirem her yanı, ben gezirem her yanı. Kapım senin aslı ceyranı.
2: Lift bu kadar yükü kaldırmaz.
3: Yok aş.
2: Elbette.
3: Değilsen kaldırmaz. Yaxşı baha görə.
2: Heç eybi yoxdur.

0: Sen ne istiyorsun? Diye sen sudan korkursan. Korkma, soğuk değil.
1: Ben hiç neden korkmuyorum.
0: Yağış yağacak.
2: Ben gezerim her yanı, ben gezerim her yanı. Kapım sen...
3: Acılık, niye diyen misin? Cansızın bir sen, kes hafta olsa.
0: Soğuk da ya, çöldü.
4: Çöldü. Tez ver.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
1: Salam Ege, Alp'in yağı var.
2: Elbette var.
3: Bilirdiniz ki Azerbaycan'da her 3 sürücüden biri Alp'in yağından istifade edir.
0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
4: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt kömekçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Kömekçiniz derhal yerine yetirsin. Kartlar ve öz hesabların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevablandırılması. İndi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
5: 10 Yunabek Almarket'te ekonom alışveriş.

0: geleceksen.
1: 106.3 FM.
0: Dizlerine doyacaksan. Benden bir de olmayacak.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Güzel kızlar çok olacak.

0: dinləyən mahnıları bu dalğada dinləyin. 106.3 FM.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə.